İyi geceler. İstanbul'da gökyüzü açık. 22 derece, %100 nem, saniyede 1 metre rüzgar. Şemsiyenizi yanınızda tutun. Hava biraz hafif nem. Ankara'da ise 17 derece, %68 nem, saniyede 2 metre rüzgar. Hafif bir esinti var. Kış giysisiyle rahatça dışarı çıkabilirsiniz.

0: İyi geceler. İstanbul'da Rami Kışla Caddesi ile Talimhane Caddesi arasında 2 dakikalık gecikme yaşanıyor. Bağcılar Caddesi ve İstanbul Çevre Yolu (S80) üzerindeki bakım çalışmaları alternatif olarak Bahçelievler ve Söğütlüçeşme yönlerini tercih etmenizi öneriyor. Ankara'da Gazi ile Konya Adana yolu arasında 2 dakika gecikme var. Tansel Sokak ve Akden Caddesi bakımından dolayı alternatif rotaları göz önünde bulundurun. İzmir'de Sakarya Caddesi ve F. Muhittin Sokak tamamen kapalı. Dalia Sokak ile Esra Yaşar Sokak arasında yönlendirme yapmanız gerekiyor. Alternatif rotaları takip ederek seyahatinizi planlayın. İstanbul'daki geçici yolların kapanması hem sürücüler hem de acil servis araçları için planlama zorlukları yaratıyor. Alternatif rotalar sıklıkla konut alanlarını etkileyerek günlük yaşamda beklenmeyen yoğunluklara neden oluyor. Bu tür müdahalelerin uzun vadede şehir planlamasında daha esnek altyapı çözümleri talep etmesi gerekiyor. Ankara ve İzmir'deki durumlar da bakım çalışmalarının yoğunlukta olduğu saatlerde ulaşımın kalitesini düşürebiliyor. Veri analiziyle önceden tahmin edilebilecek bu durumlar daha etkili yol kapanışı yönetimi için kritik bir rol oynuyor. Şehirlerdeki geçici yol kapanmaları ulaşım planlamasını ve altyapı esnekliğini test ediyor. Alternatif rotaları takip ederek etkileri en aza indirgemek önemli. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler. Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u 39 milyon euro bonservis bedeliyle resmen transfer ettiğini açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, Manchester United'dan 2023'te serbest kalma hakkı kazanmış ve Premier Lig'de 175 maçta 52 gol kaydetmişti. Bu transfer, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Kupası'nda yarışmaya devam etmesi için kritik bir hamle. Greenwood'un hız ve teknik yetenekleri, ligdeki rakiplerini ve Avrupa'daki yarışmayı etkileyebilecek. Türkiye'de büyük beklentiler yaratıyor. Fenerbahçe'nin bu transferi, özellikle Avrupa'da yarışmaya devam etme hedefiyle örtüşüyor. Greenwood'un Premier Lig'de kazandığı deneyim ve fiziksel dayanıklılığı, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında karşılaşacağı zorlu mücadelelere hazırlanmasında etkili olabilir. Ancak oyuncunun lige uyum süreci ve teknik direktörün onu hangi pozisyonda kullanacağı performansı belirleyecek kritik faktörler. Türkiye'de beklentilerin yüksek olması hem oyuncunun potansiyelini hem de kulübün baskısını artırıyor. Fenerbahçe'nin bu transferi sadece teknik bir hamle değil, aynı zamanda finansal risk taşıyor. 39 milyon euro bonservis bedeli, kulübün transfer piyasasında serbest kalma hedeflerini pekiştirirken, Greenwood'un geçmişteki disiplin sorunları ve lige uyum süreci potansiyel performans riski yaratıyor. Ayrıca Premier Lig'den gelen oyuncuların Türkiye'deki fiziksel koşullara uyumunu sağlamanın zorlu olduğu biliniyor oldu. Bu durum, teknik direktörün taktik kararları ve kadro planlamasında büyük bir değişiklik gerektirebilir. Transferin hem Avrupa yarışında rekabet edebilme kapasitesini artırma, hem de Türkiye'deki kulüp markasını güçlendirme açısından stratejik bir hamle olduğu söylenebilir. Bu transferin etkileri yakında daha da net hale gelecek. Şimdilik bu kadardı.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: fade low. Heartbeat drum solo.
1: L. İyi geceler Rana. İstanbul'da trafik yoğunlukları devam ediyor. Türker Caddesi ile Barbaros Caddesi arasında yaklaşık 2 dakikalık gecikme yaşanıyor. Aynı şekilde Berra Sokak'tan Yüksel Sokak'a geçişte 1 dakikalık gecikme meydana geliyor. Bağcılar Caddesi ve İstanbul Çevre Yolu üzerindeki yol yapımı çalışmaları sürüyor. Alternatif güzergahlar olarak Bahçekapı ve Karaköy meydanları üzerinden seyahat edilmesi öneriliyor. İstanbul'da yoğunlukların artmasında sebep, Bağcılar Caddesi üzerindeki yol yapımı çalışmalarının devam etmesi ve alternatif rotaların yetersiz kalması. Metro ve tramvay hatlarında da gecikmeler yaşanıyor. İstinye ve Beşiktaş meydanları üzerinden geçişlerin yoğunluğa katkıda bulunduğu görülüyor. Ulaşım planlamalarında alternatif yolların gözden geçirilmesi öneriliyor. Şimdilik bu kadar Cağır. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da 21 derece, nem %10, rüzgar hafifçe esiyor. Sabah kahvaltısına hafif bir kazakla başlayabilirsiniz. Hava biraz soğuk hissediliyor. Ankara'da 17 derece, nem %59, açık bir gecede gibi sakin bir hava. İzmir'de 21 derece, nem %58, rüzgar biraz daha etkili. Açık hava aktiviteleri için ideal bir gün. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte rekbol.

0: İyi sabahlar. Bugün, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra, Türkiye'de yaşanan dönüm noktalarını inceleyeceğiz. Darbe girişimi bastırıldıktan sonra, 15 Temmuz 2016'nın ardından 30'dan fazla kişi tutuklandı ve 2017 itibarıyla 400'den fazla kişi idam cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemi 2017'de getirildi ve 2018'de 188 gazete, 25 televizyon kanalı ve 385 internet sitesi kapatıldı. Hukuk sisteminin merkeziyetleşmesiyle yargı bağımsızlığı tartışmaları arttı. Bu değişimler siyasi, hukuki ve medya yapısına derin etkiler yarattı. Bu gelişmeler uluslararası toplumda da derin endişeler yaratmıştır. Avrupa Birliği, Türkiye'deki yargı bağımsızlığının ve insan haklarının ihlalini tekrar tekrar sorgulamıştır. Medya kapatmaları, özellikle 2018'de yaşananlar, özgür ifade ve medya özgürlüğüne yönelik önemli bir darbe olarak değerlendirilmiştir. Aynı yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yolsuzlukla Mücadele adlı kampanyasıyla kamuoyu kurumlarından 50'den fazla kişi görevden alınmıştır. Bu adımlar, toplumun hukuk sistemiyle olan ilişkisini ve siyasi istikrarın temellerini sarsmıştır. Uluslararası hukuk çerçevesinde bu tür temizlik operasyonlarının, demokratik kurumların ve insan haklarının korunmasına yönelik zorunlu bir önlem olup olmadığı tartışmalı. Uluslararası toplumun yanı sıra, Türkiye'deki iç siyasi dinamikler de bu dönüm noktalarını şekillendirmiştir. 2016 sonrası yolsuzlukla mücadele kampanyası, hem devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması hem de muhalif seslerin bastırılmaması ile birleşmişti. Bu süreçte siyasi partilerin ve bağımsız kurumların etkinliği sınırlanırken, tek bir merkezden yönetilen bir sistem öne çıkmıştır. Bu süreçte, bu dönüşüm, hem Türkiye'nin demokratik gelişimine hem de AB ilişkilerine ciddi zorluklar getirmişti. Uluslararası hukuk çerçevesinde temizlik operasyonları gibi ifadelerin, adaletin, hukuki ve etik sınırlarını aşmadan uygulanıp uygulanmadığı tartışmalıdır. Bu tür adımların uzun vadede siyasi istikrarın değil, demokratik kurumların temelini sarsma riski taşıdığı görülmektedir. Bu dönüm noktaları, Türkiye'nin siyasi ve hukuki yapısında kalıcı izler bırakmıştır. Uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde yaşanan gelişmeler, demokratik kurumların etkinliğinin ve siyasi istikrarın dengesini sorgulatmaktadır. Şimdilik bu kadar.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde taro kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Civ İstanbul tıpkı bir şairin kaleminden geçen bir hikaye gibi. 21 derece yüzeysel nem, rüzgar sesi. Gökyüzünden bir şiirimiz var ama şemsiyenizi yanınızda tutun. Ankara soğuk bir masal gibi nefes alıyor. 16 derece 7-22 yüzde nem. Bu sabah parkta yürüyüş yaparken hafif bir kazağın elinizde olacak. İzmir, 21 dereceyle hafif bir esinti taşırken, 61 yüzde nem. Rüzgar, kıyafetlerinizi biraz daha katmanlı hale getiriyor. Her şehir kendi hikayesini anlatıyor. Ama hepsi aynı gökyüzünde. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: Lıh. İyi sabahlar gönlüm. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafikte dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da Bağcılar Caddesi ve İstanbul Çevre Yolu üzerindeki inşaat çalışmaları, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısında yoğunluk yaratıyor. Ankara'da Konya-Adana yolu üzerinde 3 dakikalık gecikme yaşanırken, İzmir'de Sakarya Caddesi ve Dalya Sokak gibi alanlarda ulaşım tamamen kapanmış durumda. Alternatif güzergahlar, özellikle metro ve tramvay hatları ile ulaşımın devamı için önemli. İstanbul'daki inşaatların yolcu taşımacılığına etkisi, özellikle işçilerin ve öğrencilerin zaman kaybına neden oluyor.
1: What?
0: Ankara'da gecikmelerin ekonomik verimliliği etkilemesi, büyük şehirlerdeki ulaşım politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. İzmir'de tam kapanıkların yaşandığı bölgelerde yerel yönetimlerin acil müdahale planlarını gözden geçirmesi gerekiyor. Ulaşımın kritik noktalarda bozulması hem ekonomik hem de sosyal bir maliyet yaratıyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi sabahlar. Pakistan'da 2026 yılında yürütülen bir soruşturma, yaşlanma karşıtı tedaviler için hastanelerden 120 plasenta kaçıran bir çeteyle ilgili suçlamaları ortaya koydu. Bu olay, doğum sonrası atılan plasentaların tıbbi değeri nedeniyle 2020'lerden beri hızla büyüyen, yılda 500 milyon dolarlık bir siyah piyasa ile ilişkilendiriliyor. Plasenta, regeneratif tıp ve kanser tedavisinde potansiyel kullanımları nedeniyle hem etik hem de yasal tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bu olay, etik kuralların ihlal edilmesiyle birlikte tıbbi atıkların yönetimi konusunda küresel bir boşluk olduğunu gösteriyor. Örneğin Hindistan ve Çin'de de benzer plasenta yasağı ve siyah piyasa ihlalleri bildirilmiştir. Ayrıca plasenta ticaretinin hem düşük gelirli ülkelerdeki hastanelerde kaynak eksikliğini artırması, hem de gelişmiş ülkelerdeki bilimsel araştırmaların etik sınırlarını zorlaması gibi çelişkili etkileri var. Bu nedenle, uluslararası sağlık organizasyonlarının bu tür uyuşmazlıkları çözme mekanizmaları geliştirmesi gerekiyor. Bu durum, uluslararası sağlık kurallarında plasenta gibi tıbbi atıkların sınıflandırılması ve izlenmesi konusunda acil bir güncelleme ihtiyacı doğurmaktadır. WHO'nun 2021 yılında tıbbi atıkların güvenli yönetimi rehberinde plasenta özel bir kategoriye dahil edilmesine rağmen uygulamada yetersizlikler devam etmektedir. Özellikle düşük gelirli ülkelerde plasenta kaybı hem kaynak yetersizliği hem de etik ihlallerle ilişkilendirilirken, gelişmiş ülkelerdeki bilimsel çalışmalar için bu tür atıkların etik kaynaklarla elde edilmesi tartışmalı bir konu. Bu çelişkiler hem yerel hem de küresel düzeyde daha kapsamlı denetim mekanizmalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu tür uyuşmazlıkların çözümü hem yerel hem küresel düzeyde denetim ve şeffaflık mekanizmalarının güçlendirilmesine bağlı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 21 derece hava, %100 nem ve saniyede 1 metre rüzgar esiyor. Şemsiyenizi elinizden bırakmayın. Ankara'da 16 derece serin bir sabah yaşanıyor. Hava kapalı ama rüzgar yok oldu hala. İzmir'de 22 derece nem oranı düşüklükte. Bu sıcaklıkta dışarıda yürüyüş yapmak harika olur. Şimdilik bu kadar, müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları ve alternatif yolları inceleyelim. İstanbul'da Düz Karayolu ve E5 yolu Sirkeci Harem Feribot yolu yönünde 4 dakika gecikme yaşanıyor. Gültekin Sokak ve Seyrantepe Caddesi arasında 1 dakika, Anadolu Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu yönünde de 1 dakika gecikme var. Ankara'da Tansel Sokak ve Akten Caddesi etrafında inşaat nedeniyle yollar daralırken Selçuklu Caddesi tamamen kapalı. İzmir'de Sakarya Caddesi, Dalya Sokak ve Esra Yaşar Sokak etrafında yollar kapalı. Alternatif rotalar için harita uygulamalarını takip etmeniz öneriliyor. İstanbul'daki feribot gecikmeleri ve Ankara'daki inşaatlar, şehirlerin günlük yaşamında uzun vadeli planlama eksikliklerinin göstergesi gibi görünüyor. Tıkanıklıkların yoğun olduğu noktalar, özellikle iş yerleri ve alışveriş merkezlerine yakınlığı nedeniyle ekonomik kayıplara ve sürücülerin stres seviyelerinde artışa yol açıyor. Bu tür sorunlar, sürdürülebilir kentleşme hedeflerine ulaşmak için ulaşım politikalarının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu hale getiriyor. Uzun vadeli ulaşım planlamasının eksiklikleri, şehirlerin günlük yaşamını derinden etkiliyor. Bu sorunlar, sürdürülebilir kentleşme hedeflerine ulaşmak için acil bir dönüşüm gerekliliğini ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadarca.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: Günaydın. Ankara'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve 23 kişi tutuklandı. Toplam 36 kişiyi hedef alan gözaltı kararları kapsamında 24'ü tutuklandı. Belediye yönetimiyle ilgili yolsuzluk iddialarının artması, yerel yönetimlerde şeffaflık ve hukukun üstünlüğüne dair vatandaşın beklentilerini doğrudan etkiliyor. Tutuklamaların kamuoyunda yarattığı tartışmalar, mahkeme sürecinin tarafsız ve şeffaf olup olmayacağını belirleyecek kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Ilıh. Çankaya Belediyesi'nde yaşanan gelişmeler, yerel yönetimlerde şeffaflık ve hukukun üstünlüğüne dair beklentileri doğrudan etkiliyor. Şimdi 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili milli şuur ve vatandaşlık bilinci eğitimlerinin okullarda nasıl yer aldığını inceleyelim. 15 Temmuz anaokulu seviyesinden başlayarak ilköğretim ve lise müfredatında yer alıyor. Eğitim Bakanlığı bu konuyu milli şuur kapsamında anlatmayı hedefliyor. Kitaplarda o gece yaşananlar çoğunlukla darbe girişiminin engellenmesine odaklanıyor. Öğrenciler ve öğretmenler arasında bu konuyla ilgili farklı görüşler vardı. Eğitim Bakanlığı eleştirilere yanıt olarak müfredatın tarafsız ve bilimsel bir dille hazırlandığını açıklıyor. Bu uygulamanın öğrencilerin tarih ve siyaset bilincini şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Muğla'nın Milas ilçesinde Bozbük mevkiinde çıkan orman yangını, 1120 kişinin tahliyesiyle kamuoyunun dikkatini çekiyor. Yangın Salı günü 3 ayrı bölgede başladı ve şu anda kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor. Orman yangınları hem çevresel hem de insan sağlığı açısından büyük risk taşır. Tahliye edilenlerin çoğu, yangınların yayılmasının önlenmesi amacıyla evlerinden uzaklaştırıldı. Yetkililer, yangının yayılma alanının daraltılması için helikopter ve yaya ekipleriyle müdahalede bulunuyor. Bu tür olaylar özellikle yaz aylarında sıkça görülen doğal afetlerden biri olmaya devam ediyor. Orman yangınları hem ekosistemleri hem de yerel halkı doğrudan etkiliyor. Müdahalelerin hızı ve etkinliği can ve mal kaybını en aza indirmek açısından kritik önem taşıyor. Milas'taki yangın yerel yönetimlerin acil durum planlarının etkinliğini ve halkın bilinçliliğini test eden bir olay olarak öne çıkıyor. Burelos, şimdilik bu kadarcı.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler Rondo. Bugün 15 Temmuz'da İstanbul, Ankara ve İzmir'deki trafik durumuyla sizleri tanıtıyoruz. İstanbul'da Poyrazlı Sokak'tan Fatih Caddesi'ne 1 dakika gecikme var. Kemerburgaz Kavşağı'nda TEM bağlantı yoluna 1 dakika gecikme yaşanıyor. İstanbul Çevre Yolu E80 ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde yapım çalışmaları sürüyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Akden Caddesi'nde yollar kapalı. İzmir'de Zafer Caddesi'nde 3 dakika gecikme ve Yeşil Camii Sokak ile Sakarya Caddesi'nde ulaşım tamamen kesilmiş. Ulaşım alternatifleri için detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Trafik sıkışıklıkları ve yolların kapanması, özellikle işlek merkezlerdeki günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. İstanbul'un bazı bölümlerinde yapım çalışmaları, ulaşımı yavaşlattığı gibi araç sahiplerini alternatif rotaları keşfetmeye zorluyor. Bu tür durumlar, şehir planlamasında kritik noktaların gözden geçirilmesi gerektiğini de gösteriyor. Ulaşımın sürekliliği hem ekonomik hem de sosyal alanda büyük önem taşıyor. Trafik bilgileri, şehirlerdeki günlük hareketliliği etkileyen kritik faktörler arasında yer alıyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: Günaydın. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme, nükleer enerji santrali yatırımlarına yönelik 15 yıllık vergi teşviki getiriyor. Yatırımlar için 15 yıl boyunca %15 vergi indirimi, ardından 10 yıl sürecek %10 oranında teşvik sunuluyor. Bu, enerji üretimi maliyetlerini düşürerek elektrik fiyatlarını %5-7 arasında azaltabilir. 2026 itibarıyla Türkiye'nin ortalama elektrik faturası 250 lira olan bir aile yıllık 3000 lira tasarruf edebilir. Ayrıca nükleer enerjiye geçiş ithalat bağımlılığını %12'lik bir azalmaya sebep olabilir. Kurumlar vergisi indirimi enerji maliyetlerini düşürerek elektrik faturasını %5-7 azaltabilir. Şimdi mevduat faizlerindeki yükseliş 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ilk defa belirli bileşiği aştı. Merkez Bankası'nın faiz kararları bankaların mevduat oranlarını artırmasına neden oldu. Bu, tasarruf sahiplerinin yıllık kazançlarını artırabilir. Örneğin 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi %0,6'dan %0,7'ye yükseldiğinde bir yılda yaklaşık 2.400 lira artar. Bu, vatandaşın bütçesine doğrudan yansır. Şimdilik bu kadarcağıdı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Günaydın Lalia. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, Çifte Gelinler Caddesi ile Güvenlik Caddesi arasında 2 dakika gecikme ile yaşanıyor. İstanbul Çevre Yolu'nun baraj yolu ile bağlantısı ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nin Ambarlar Caddesi'ne geçişi yapım nedeniyle zorlanıyor. Ankara'da Anadolu Bulvarı'nın 187 caddeye geçişi 5 dakika gecikmeyle tıkanmış durumda. İzmir'de Atatürk Caddesi ve Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde 1 dakika gecikmeyle yoğunluk yaşanıyor. Yeşil Cami Sokak'ın Sakarya Caddesi'ne bağlantısı kapalı. İnşaatların yoğunluk yaratmasının beklenebildiği bir durumda, şehirlerin ulaşım altyapısının modernleşmesiyle birlikte geçici sorunların yaşanması doğal bir süreç. Ancak bu tür projelerin hem uzun vadeli ulaşım ağlarının iyileştirilmesi hem de mevcut sorunların en aza indirilmesi açısından dengeli planlanması gerekiyor. Özellikle araç sahipleri ve kamuya açık altyapılar açısından alternatif rotaların belirlenmesi ve kamuya açık bilgilendirme gibi önlemler, trafik yoğunluğunun azaltılmasında önemli rol oynuyor. Şehirlerdeki ulaşım yoğunluklarının planlama ve alternatif rotalarla yönetilmesi gereken bir durum olduğunu belirtmiştik. Trafik sorunlarının çözümünde hem mühendislik hem de kamu bilgilendirmesi kritik rol oynuyor. Şimdilik bu kadar C.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka alfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: Lahız, günaydın. Ece'yle Haberler'de 2024 yerel seçimlerinden sonra Türkiye'de kaç belediye başkanının tutuklandığını ve görevden uzaklaştırıldığını inceleyeceğiz. 2024'ten bu yana İstanbul, Bursa, Adana ve Antalya gibi şehirlerde 12 belediye başkanı tutuklandı veya görevden uzaklaştırıldı. Bu gelişmeler yerel yönetimlerin denetlenmesi ve yolsuzlukla mücadele konusunda önemli bir adımdır. Vatandaşlar, belediye başkanlarının hesap verebilirliği konusunda daha fazla bilgi alıyor. Yerel seçimlerin ardından gelen bu adımlar, belediye yönetiminin şeffaflığını artırmaya yönelik. Bu tür operasyonlar, halkın güvenini kazanmak ve yolsuzlukla mücadelede örnek teşkil etmek açısından kritik öneme sahip. Ahbap, derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 23 kişi adliyeye sevk edildi. Levent, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ifadesinin tutanağa geçirilmediği gerekçesiyle susma hakkını kullanma kararı aldığını bildirdi. Bu gelişmeler, dernek ve üyelerinin yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olup olmadığına dair sorgulamaların sürdüğünü gösteriyor Nord'da. Soruşturma, kamuoyunun ilgisini çeken ve adli süreçlerin şeffaflığını test eden bir durumu. Ahbap Derneği soruşturmasının ardında, mahkeme süreçlerinin şeffaflığını ve adaletin dengesini koruma konusunda önemli bir test noktası oluşturuyor. Haluk Levent'in ifadesinin tutanağa geçirilmemesiyle ilgili itiraz, mahkeme prosedürlerinin şeffaflığını ve tutanakların yasal çerçevede hazırlandığını doğrulamak açısından kritik bir mesele. Ayrıca, bu tür adli süreçlerin kamuoyunun dikkatini çekerken, sivil toplum kuruluşlarının yasal sınırlar içinde faaliyet göstermesi gerektiğini de gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Ragbol ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: Günaydın. Bugün Türkiye'de motorine 3,90 lira, benzinde 1,55 lira zam açıklanmış. Dolar kurunun 15 lira seviyesinde olması ve yıllık enflasyonun %30'a yaklaşması, bu zamların aile bütçelerine ciddi baskı yarattığını gösteriyor. Bir aile ayda 1,0 litre benzin tüketiyorsa, bu artış ayda 1,550 lira fazladan masraf anlamına geliyor. Faizlerin yüksekliği %35 tüketici harcamalarını yavaşlatıyor ama fiyat artışları hala kontrol altına alınamıyor. Son olarak motorin ve benzin zamlarının aile bütçelerini nasıl etkilediğine değindik. Şimdi Avrupa Birliği'nin nakit paranın tarihe karışmasına yönelik pilot uygulamasına odaklanalım. AB ülkelere göre nakit kullanımının %60'ı 2025'e kadar dijital ödeme yollarına geçmesi planlanıyor. Bu değişiklik bankacılık sektöründe yıllık 40 milyar euro tasarruf sağlayabilir. Ancak bu hamle özellikle yaşlı ve düşük gelirli kesimlerde dijital erişim eşitsizliklerini artırma riski taşıyor. Avrupa Birliği'nin nakit kullanımını azaltma planı, dijital dönüşümün getirisiyle birlikte toplumun bazı kesimlerini zorunlu hale getirebilecek riskleri beraberinde getiriyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Kelt haçı. On kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: share the glass, the quiet air. Everything stays where it was before. İyi günler. İstanbul'da Kemerburgaz Kavşağı'nda Kuzey Marmara Otoyolu'na geçişte 14 dakika gecikme var. Büyükdere Caddesi'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoluna bağlanan yolcu araçları 4 dakika, Poyrazlı Sokak'ta 3 dakika gecikme yaşamaktadır. Ankara'da Malazgirt Caddesi'nde 6 dakika, İzmir'de ise İzmir-Aydın yolunda 21 dakika gecikme yaşanıyor. Tıkanıklıkların yoğun olduğu alanlarda alternatif güzergahlar seçmek önemlidir. İlginç şekilde bu tıkanıklıkların yoğun olduğu saatlerde sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda çevresel etkiler de artıyor. Örneğin, sabah saatlerindeki ortalama 14 dakikalık gecikme, otomobillerin ortalama 100 metre daha fazla yakıt tüketmesine neden oluyordu. Bu durum hem bireysel maliyet hem de şehirlerin hava kalitesine ciddi şekilde yansıyor. Ayrıca alternatif ulaşım seçeneklerinin sınırlı olması, özellikle işçilerin ve öğrencilerin günlük hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Tıkanıklıkların etkilerini azaltmak için alternatif yolların önemini tekrar hatırlatmak istedik. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi gün Erda. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 26 derece hava bekliyor. Nem yüzdesi 28, rüzgar hafifçe esiyor. Bu sıcaklıkta gözlük ve hafif kıyafetlerle yürüyüş yapmak ne olurdu? Ankara'da ise 22 derece, nem yüzdesi yarım ve rüzgar saniyede 3 metre. Şehirler arası karşılaştırma yaparsak, Ankara'nın hava daha serin ve rahat bir nefes alıyor. İzmir'de ise hava çok farklı. 30 derece, nem yüzdesi 28, rüzgar saniyede 8 metre. Bu sıcaklıkta biraz kırılgan bir hava bekliyor. Sadece şemsiye değil, bir de gözlük alın. Şimdilik bu kadar Giorgio. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafikler yaşanıyor. İstanbul'da Kemerburgaz Kavşağı'ndan Kuzey Marmara Otoyolu O7 çıkışında 16 dakikalık gecikme var. Şile Otoyolu çıkışında 13 dakika, Reşadiye Caddesi'nde Cağaloğlu Yokuşu Sokağı 3 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da bir sokak Bilecik Caddesi'nde 3 dakika, İzmir'de Süvari Caddesi'nde 3 dakika gecikme saptandı. Alternatif güzergahlar için ilgili yolların yoğunluk seviyelerini takip etmeniz öneriliyor. Yüksek yoğunluklar sadece günlük yaşamı etkilemiyor. Ekonomik kayıplar ve çevresel etkiler de doğuyor. Uzun süreli tıkanıklıklar, yakıt tüketiminin artmasına ve sera gazı emisyonlarının yükselmesine neden oluyor. Bu durum, hem şehirlerin sürdürülebilirliği hem de iş dünyasının verimliliği açısından kritik bir zorluk teşkil ediyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş. Eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. 15 Temmuz Pazartesi saat 11. 57'de İstanbul'da çevre yolunda 16 dakika gecikme yaşanıyor. Bab-ı Ali Caddesi ve Çukurçeşme Caddesi'nde de 3 dakika etrafında tıkanıklık devam ediyor. Ankara'da Hisar Parkı Caddesi'nde 1 dakika gecikme, İzmir'de ise O30 yolunda 19 dakika uzunluğunda yoğunluk sürüyor. Tıkanıklıkların yoğun olduğu bölgelerde alternatif güzergahlar tercih edilmeli. Trafik yoğunlukları, özellikle işlek saatlerde hem ulaşımın verimliliğini hem de sürücülerin stres seviyesini doğrudan etkiliyor. İstanbul'daki 16 dakikalık gecikme, günlük yaşamın birçok alanına yayılabilirken, alternatif güzergah önerileri gibi teknolojik çözümlerin yaygınlaşması, bu tür durumların azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir. Trafik yoğunlukları, günlük yaşamda önemli etkiler yaratıyor. Alternatif güzergahlar gibi çözümler, bu sorunların hafifletilmesinde kilit rol oynuyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Buna adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz, dedi. 2026 yılındaki bu ifade, finansal işlemlerle ilgili usulsüzlük iddialarını doğrudan gündeme getirdi. Levent'in teminat olarak kullandığı çek ve senetlerin, bankacılık düzenine göre geçerlilik süresi ve yasal süreçlerle ilişkili olabileceğini belirtmek gerek. Bu tür ifadeler kamuoyunun finansal sistem güveniye etkileyebilir. Levent, kendi ifadesinde borçlanma miktarını belirtmemiş olmasına rağmen, yüksek tutarın kamuoyunda spekülasyonlara neden olabileceğini unutmayalım. Bu durum, hem yolsuzluk iddialarının hem de usulsüzlüklerin sınırlarını çizmeye çalışır. Vatandaşın en çok korktuğu, finansal sistemin güvenilirliğinin sarsılmasıdır. Ukrayna Parlamentosu, 14 Temmuz'da Türkiye ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasını onayladı. Anlaşma, Ağustos 2024'te imzalanmış ve ikili ticaretin yaklaşık %90'ının karşılıklı olarak serbestleşmesini hedefliyor. Bu, Ukrayna'nın tarımsal ürünlerini ve Türkiye'nin sanayi ürünlerini daha kolay aktarımını sağlayacak. Anlaşma, iki ülkenin ekonomik bağı güçlendirecek ve ticaret hacmini artırarak Avrupa Birliği'ne alternatif bir pazar oluşturabilir. Vatandaşlar, ithalat maliyetlerinde azalmaya ve ürün çeşitliliğinde artmaya şans sahibi olacak. Ukrayna-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması, Avrupa'nın doğusundaki ticaret rotalarını yeniden şekillendirebilir. Türkiye'nin sanayi ürünlerinin Ukrayna'nın Avrupa pazarına erişimini kolaylaştırması, ortak lojistik ağların güçlendirilmesine yol açabilir. Ayrıca Ukrayna'nın tarımsal ihracatında Türkiye'nin rolü Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına geçiş kapıları açabilir. Ancak anlaşmanın etkinliği, ikili tarife indirimlerinin uygulanabilirliği ve ikili ticaretteki engellerin kaldırılmasıyla doğrudan ilişkili. Ukrayna-Türkiye anlaşması, ticaret rotalarının yeniden şekillenmesine ve ortak lojistik ağların güçlenmesine katkı sağlayabilir. Şimdilik bu kadar.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. Dua. İstanbul, açık gökyüzünden gelen hafif bir huzurun içine giriyor. 26 derecede bir sadece kumaş giysilerle uyumlu bir gün. Ankara, 25 derecede nem oranı düşüklüğüyle sadece hafif bir üşümesiyle ilgili düşünmenizi sağlıyor. İzmir ise 31 derece sıcaklıkla birlikte açık bir gökyüzüne sahip, burada sadece hafif bir şemsiyeyle yürüyüşlerinizi yapmanızı öneririm. Her şehir farklı bir hikaye anlatıyor. Bugün hava da bir oyun gibi değişiyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com.

0: İyi günler. Bugün hava durumu bir tür kalem işi gibi. İstanbul'da 26 derece, nem 27 yüzde, hafif bir rüzgar. Açık bir gökyüzü, dikkatli adımlarla yürüyüşe uygunlu. Ankara'da 26 derece, daha kurak bir nefes. Rüzgarın hafif hışırtısı dışarı çıkmak için ideal. İzmir ise 34 derece, nem 20 yüzde, hava sıcak ve nemli. Bir su bardağı ıslak bezle soğutulmuş bir an. Birazdan müzikle devam ediyoruz oğlum.
1: Büyük sporlar evrilir. Ragbol gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Ragbol, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günlerce. İstanbul'da 274 olayla yoğun trafik sürüyor. Şile Otoyolu'nun exit noktasında 18 dakikalık gecikme yaşanırken, Bostancı Kavşağı ile Küçükyalı Kavşağı arası 5 dakika sürüyor. Ankara'da Koyunpazarı Caddesi'ndeki tıkanıklık 4 dakika, İzmir'de Vasıf Çınar Bulvarı'nda 4 dakikalık gecikme kaydedildi. Alternatif rotaları takip ederek zaman kaybını minimize edin. İstanbul'da yoğunlukların özellikle kıyı yollarında ve şehir giriş çıkış noktalarında hissediliyor. Bu tıkanıklıklar hem günlük yaşamı etkiliyor hem de ekonomik kayıplara neden oluyor. Alternatif rotaların bilinmesi, teknolojik çözümlerle desteklenmesi gibi yaklaşımlar, şehirlerin taşıma sorunlarıyla başa çıkmasında kilit rol oynuyor. Aynı zamanda ulaşım ağlarının sürdürülebilirliği ve kamu taşımacılığının etkinliği, gelecekteki kent planlamalarında öncelikli konular olmaya devam edecek. Şimdilik bu kadar Ceyha. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. Kayımın 13 işçiyi işten çıkartması, Tatbak'ta sendika ile çatışmaların arttığını gösteriyor. Bu gelişmeler, işsizlik oranının artmasına ve işçilere yönelik baskıların ekonomik istikrarsızlığa yol açabileceğini gösteriyor. Türkiye'de şu an enflasyon %25 seviyesinde, TL kurunda 10 ayda %20 düşüş yaşanırken, işsizlik oranı %12'nin üzerine çıktı. Bu durum halkın gelirini doğrudan etkiliyor. Meta'da yapay zeka ile ilgili işten çıkarma davası, izin alan çalışanları hedef alan sistemli bir yapıyı ortaya koyuyor. Davaya göre doğum veya engellilik izni alan binlerce personelin işten çıkarıldığı iddiaları, 2023'te Türkiye'de işsizlik oranı %12'nin üzerine çıkmışken, 12 milyon çalışanın en az bir defa izin kullandığı verileriyle bağdaşıyor. Bu durum, çalışanların gelir kaybına neden olurken, aynı zamanda işverenlerin hukuki riskleri minimize etme çabalarını da gösteriyor. Bu durum, Türkiye'de hukuki ve ekonomik adaletin sağlanmasının aciliyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler. İstanbul'daki sıcaklık 28 derece, havada nemli bir hava var. Şemsiye almak fikirlerinizde olsun. Ankara'daki havanın 28 derece olduğu halde burada hava çok daha kurak. Havayı içine çekebilirsiniz. İzmir'de ise sıcaklık 35 derece. Hava hafifçe esiyor ama 27 kilometrelik bir yolculuk gibi hissediliyor. Güneşin altında kalmaktan kaçının. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. BBAD'nin FIFA tarafından tartışmalı olarak getirilen sum olaylarına ilişkin istatistiksel analizini ele alıyoruz. Grup aşamasından çeyrek finallere kadar oynanan 100 maçta sum olaylarının ardından ortalama 1,25 gol daha fazla atıldığını gösteren veriler dikkat çekiyor. Bu istatistik, oyunun durmasıyla oyuncuların fiziksel ve zihinsel performansı üzerindeki etkileri doğruluyor. FIFA'nın 2022'den itibaren uyguladığı bu önlem, hem oyuncuların sağlık güvenliği hem de maçın akışını değiştirme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Futbolun en önemli kurallarından birinin, artık oyunun kendisiyle değil, ekstra sürelerle ilişkilendirilmesi, sporun temel prensiplerini sorgulatıyor. Toplumda hem sporseverler hem de sağlık uzmanları arasında tartışmaların artması bekleniyor. İngiltere, 60 yıl önceki 1966 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e kaybettiği beraberlikten sonra, bu rekabeti bitirmek için 2022 Dünya Kupası'nda yine Arjantin ile karşı karşıya. İngiliz ekibi 1982'de Arjantin'in 2-1 galibiyetiyle başlayan bu tarihi rekabette Lionel Messi'nin 2022'de 7 gol ve 5 asistle performansı bu maçın küresel ilgiyi artırmasının nedeni. 2022'de oynanan bu karşılaşma, İngiltere'nin 60 yıllık final hasretini sona erdireceği umuduyla hem tarih hem de modern sporun kesişim noktasında önemli bir etki yaratıyor. Bu maç sadece bir final değil, iki kültürel mirasın çarpışmasıdır. İngiltere'nin 1966'daki zaferi, Arjantin'in 1978'deki şampiyonluğuna kadar uzanan bir tarih boyunca, iki ülkenin futbol anlayışı ve milliyetçilik anlayışı ve milliyetçilik anlayışı arasındaki gerilimleri bir araya getiriyor. Messi'nin performansı, Arjantin'in yeni nesil sporcu liderliğini simgesi olurken, İngiltere'nin bu karşılaşmada sahada kendi tayini yeniden yazmaya çalışması, futbolun küresel boyutundaki güç dengelerini değiştirme potansiyeline sahip. Bu mücadele, 2022'de yaşananlarla birlikte futbolun sadece spor değil, siyasi ve kültürel bir platform olduğunu bir kez daha gösteriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi günlerdi. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Fevzi Paşa Caddesi ve Baba Ali Caddesi'nde ortalama 5-7 dakikalık gecikmelerle yaşanıyor. Ankara'da Baykara Sokak ve 913 Caddedeki kavşaklarda 3-5 dakika beklemek gerekebilirken, İzmir'de Halide Edip Adıvar Caddesi ve E87 yolunda yoğunluklar sürüyor. Alternatif güzergahlar için ana arterlerdeki bağlantı yollarını tercih etmeniz öneriliyor. Trafik yoğunluklarının sürmesi, şehirlerdeki ulaşım altyapısının kapasitesinin artan nüfus ve araç sayısına yetmediğini gösteriyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde alternatif yolların ve toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi, tek bir arterin bozulması durumunda daha az etkilenilmesi için kritik öneme sahip ki. Bu durum, ulaşımın sadece günlük yaşamı değil, ekonomik verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliği üzerinde de derin etkiler yaratabiliyor. Şimdilik bu kadarca. Konuyu biraz sonra müzikle birlikte tekrar ele alacağız.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günlerdi. İstanbul'da açık bir hava 28 derece hissedilen 32 derece. Nem %75. Rüzgar saniyede 5 metre. Şemsiye alabilirsiniz, hafif bir kazanız olursa daha iyi. Ankara'da 28 derece, hissedilen 27. Nem %31 önce. Rüzgar saniyede 1 metre. Sıcaklık biraz daha hafif, hafif bir kaban giyebilirsiniz. İzmir'de 35 derece, hissedilen 32. Nem %16. Rüzgar saniyede 7 metre. Güneş çok parlak, hafif bir kıyafet tercih et. Şimdilik bu kadarca.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. Alps Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın portresiyle bastırılan altın parayla para arzını artırmayı planlıyor. Bu hamle, ABD enflasyonun 2026'da %4-2 seviyesinde seyretmesi ve faizlerin %5-5'e çıkmasıyla birleşiyor. Türkiye'de ise TL/USD döviz kuru 8-30 seviyesinde, enflasyon %18-7 seviyesinde. Bu durum, ithalat maliyetlerini artırarak otomotiv ve elektronik ürün fiyatlarında %15-20'lik artışa neden olabilir. Vatandaşın cebine doğrudan etki, 1000 TL'lik alışverişte 150 TL'lik ek maliyet oluşabilir. İsveçli otomotiv üreticisi, Türkiye'de satılan 64 bin aracı geri çağırdı. Türkiye'de TL/USD 8-30 ve enflasyon %18-7 seviyesindeyken araç geri çağrısı tamircilik maliyetlerini artırabilir. Örneğin, 1000 TL'lik bir tamir, 187 TL ek masrafa neden olabilir. Bu durum, otomobil sahiplerinin aylık bütçesine doğrudan yansıyabilir. Türkiye'de yaşanan ekonomik zorluklar, hem üretici hem de tüketiciyi etkiliyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz on.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler Cala. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun tıkanıklıklar yaşanıyor. İstanbul'da Gültekin Sokak ile Muallim Naci Caddesi arasında 6 dakika gecikme yaşanırken, Çamlıca çıkışı ile İstanbul Çevre Yolu arasında 5 dakika gecikme sürüyor. Ankara'da Binnaz Sokak ile John F. Kennedy Caddesi kesişiminde 5 dakika gecikme olurken, İzmir'de O31 çıkış noktası ile İzmir Çanakkale Otoyolu arasında 5 dakika gecikme sürüyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle alternatif güzergahlar tercih edilmesi öneriliyor. Yoğunlukların artması, şehirlerin ulaşım altyapısına yapılan yatırımların yetersiz kaldığını gösteriyor. Özellikle metro ve tramvay sistemlerinin kapasitesi, artan nüfus ve araç sayısına yetişemiyordu. Bu durum hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara neden oluyor. Alternatif ulaşım araçlarına geçişin hızlandırılması, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayabilir. Bu durumun çözümüne yönelik adımların hızlandırılması, şehirlerin geleceğini şekillendirecektir. Şimdilik bu kadarca.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok. İnşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. ABD, Haziran'da üfe aylık bazda %0,3 düştü ancak yıllık bazda %5,5 artış kaydedildi. Bu veri, Amerikan doları kurundaki dalgalanmaları ve ithalat maliyetlerindeki artışın Türkiye'deki fiyat istikrarını zorlayabileceğini gösteriyor. Altın, ABD'nin enflasyon beklentileriyle birlikte %1,8 yükseldi. Bu durum Türkiye'de altın alımını artırdı ve döviz kuru dalgalanmalarına karşı koruma arayışında olan vatandaşlar için alternatif yatırım aracı haline geldi. Ekonominin enflasyon beklentileriyle ilişkili hareketlerine baktığımızda, şimdi farklı bir alanla tanışalım. ABD New York'ta düzenlenen açık artırmada, GUS lakaplı, T-Rex iskeleti, vergi ve taşıma masrafları dahil olmak üzere 2,5 milyon ABD doları seviyesinde satıldı. Bu satış, kültürel varlıkların yüksek değerlerde alımına dair bir örnektir. Ancak bu tür hareketlerin doğrudan ekonomik etkisi sınırlıdır. Yatırımcılar, kıymetli eşyaları kripto para birimleriyle paralel olarak değerlendirmeye başlamış olabilir. Şimdilik bu kadar George. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti, malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. İstanbul'daki sıcaklık 29 derece, nem %65. Hava açık ama esen rüzgarlar biraz serinletiyor. Şemsiye almayı unutmayın. Ankara'daki hava az bulutlu, 29 derece hissediliyor, nem düşük. Bu sıcaklıkta dışarıda zaman geçirmek keyifli olur. İzmir'de ise hava açık, 35 derece, nem çok düşük. Rüzgarlar hızlı esiyor. Şapka ve gözlükle yürüyüş yapmak hem keyifli hem de pratik. Hava değişmeye devam ediyor. Birazdan müzikle görüşelim. Daha sonra görüşmek üzere.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar İstanbul Çevre yolunda 6 dakika gecikme ile sürüyor. Bağdat Caddesi ve Selmanı Park Caddesi'nde 5-4 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Galata Köprüsü'nde trafiğin yoğunluğu nedeniyle 4 dakika gecikme var. Alternatif olarak bir metro veya Ürasiya Tünel'den geçmek öneriliyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi'nde 8 dakikalık gecikme mevcut o. Üçpınar Caddesi'nden Fahrettin Altay Caddesi'ne geçişte 3 dakikalık bir kuyruk var. İzmir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda 3 dakika gecikme olurken, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi'nden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na geçişte 2 dakika bekleniyor. Alternatif rotalar için İzmir, metro veya sahil yolları tercih edilebilir. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, şehirlerin ulaşım altyapısının yoğunlukla mücadele etme kapasitesini test ediyor. Alternatif rotaların önerilmesi, kentlerin ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu gösteriyor. Ama aynı zamanda metro ve tünel gibi altyapıların taşıma kapasitesinin sınırlı olduğunun bir göstergesi olabilir. Bu durum, uzun vadeli ulaşım planlamasında toplu taşıma altyapısına daha fazla yatırımın gerekli olduğunu gösteriyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Ragpoll Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Ragpoll, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi akşamlar. İngiltere, 1966'dan beri ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşmak için Arjantin ile karşı karşıya. Lionel Messi, 37 yaşında son şansını bu maçta kullanıyor. Bu, onun kariyerindeki son Dünya Kupası maçlarından biri. İngiltere, 1966 finalinde Arjantin'in 2-1 yenmesiyle birlikte 60 yıllık bir kaderi taşıyor. Bu maç, tarihsel bir rekabetin yeniden canlanmasının merkezi noktası. Kritik bir koz, 2022'de Arjantin'in finalde Uruguay'ı 3-3 berabere bırakıp penaltı atışlarıyla galip gelmesiyle şekillenen psikolojik etkenler. Takip edeceğimiz Messi'nin performansı ve İngiltere'nin 1966'daki oyun tarzının bu seferki adaptasyonu. Her iki ekibin de bu maçın sonuçları üzerinden 2026 finale geçip geçmeyeceğini belirleyeceği hem ulusal kimlikler hem de spor tarihinde bir dönüm noktası. İngiltere'nin 1966'daki set piece odaklı savunma stratejisi, modern fiziksel dayanıklılık ve teknolojik analizlerle nasıl yeniden şekilleneceği dikkat çekiyor. Arjantin ise Messi'nin 2022'de sergilediği pozisyonel oyun anlayışıyla genç oyuncuların hız ve kapasitesiyle dengelenmiş bir sistem kurmaya çalışıyor. Bu maç, klasikleşmiş rekabetin yanı sıra 21. yüzyıl spor psikolojisinin etkilerini de gözlemlemek açısından önemli. Bu maç, iki ülkenin kültürel miraslarını bir araya getiren bir kavga değil, bir sinerji noktası olabilir. İngiltere'nin 1966'daki karmaşık savunma anlayışı, Arjantin'in 2022'de sergilediği top kontrolü felsefesiyle çarpışırken, bu karşıtlık hem taktik hem de estetik bir rekabet şekillendirebilir. Ayrıca bu final, genç nesillerin futbolu nasıl algıladığını ve değerlediğini ölçmek açısından bir barometre dönüşebilir. Bu maç, tarih ve taktikin kesiştiği bir nokta olacak. Şimdilik bu kadar.
1: Sıfır tackled. Sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby, %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: Gecikme ile devam ediyor. Ankara'da Turgut Özal 2 bulvarının kendi kendine döngüsü 4 dakika gecikme nedeniyle zorlanıyor. İzmir'de Cumhuriyet Bulvarı ve Şair Eşref Bulvarı arasındaki geçiş 4 dakika uzuyor. Alternatif güzergahlar olarak İstanbul'da Harem Sahil Yolu üzerinden Doktor Fahri Atabey Caddesi'ne geçiş öneriliyor. Bu İstanbul'daki yoğunluklar metro ve tramvay seferlerini 15-20 dakika geciktirmeye neden oluyor. Marmaray hattında da birlikte sefer düzeni aksaması yaşanıyor. Alternatif olarak İ5 karayolu üzerinden geçen otobüs hatları tıkanıklık alanlarından uzak tutuluyor da. Sürücülerin alternatif rotaları tercih etmesi, trafiği dengelerken çevre kirliliğini de azaltıyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

Kalp çizginiz, duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi akşamlar.
1: İstanbul'da açık bir gökyüzüyle 26 derece, nem yüzdesi 27 ve hafif bir rüzgar esiyor. Bir bardak soğuk ayran, kahve bahçesinde bir sohbet. Akşamın huzurunu hissetmek için ideal bir gün. Ankara'da az bulutlu, 24 derece. Nem yüzdesi 35, rüzgar saniyede 4 metre. Şemsiyeyle bir park gezisi, hafif bir yürüyüş. Soğuk bir çayla birlikte anılar yaratabileceğiniz bir gün. İzmir'de ise açık bir hava, 31 derece. Nem yüzdesi 28, rüzgar hafif. Denize yürüyüş, akşam yemeği. Güneşi körükleyen bir hava. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi akşamlar.
1: İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Derebeyli Caddesi arasında 7 dakikalık gecikme yaşanıyor. Ankara'da Mevlana Bulvarı ve 928 Cadde etrafında 2 dakikalık tıkanıklık devam ederken, İzmir'de Bestekar Yusuf Nalkesen Caddesi ve Ankara Caddesi boyunca 4-6 dakikalık gecikmeler kaydediliyor. Alternatif güzergahlar olarak İstanbul'da Harem Sahil Yolu ve Muallim Naci Caddesi, Ankara'da Ankara-Eskişehir Yolu alternatifleri değerlendirilebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan tıkanıklıklar, şehirlerin nüfus artışı ve ulaşım altyapısındaki yetersizliklerin bir göstergesi. Alternatif güzergahlar sadece anlık gecikmeleri azaltmakla kalmıyor. Uzun vadeli planlama eksikliklerini de gözler önüne seriyor. Özellikle kentsel dönüşüm projeleri ve mevcut yolların kapasitesinin artırmaya yetmemesi, ulaşımın kritik noktalarda boğulmasına neden oluyor. Bu durum hem ekonomik verimliliği hem de yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Konuyla ilgili detaylar için yakında geri döneceğim. Şimdilik bu kadarca.
2: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevki talep edildi. 19 kişiden 5'i adli kontrol, biri ev hapsi istemiyle yargılanacak. Bu gelişme, siyasi ve sivil toplum örgütlerine yönelik soruşturmaların kapsamını ve adalet sisteminin işleyişini doğrudan etkiliyor. Vatandaşın, kamuoyu ve yargı sürecinin şeffaflığını yakından ilgilendiren bir konu. Bu tür soruşturmaların ardında siyasi ve sivil toplum organizasyonları arasındaki güç dengesini etkileme potansiyeli bulunuyordu. Uluslararası topluluklar, özellikle Avrupa Birliği, Türkiye'deki hukukun üstünlüğüne dair endişelerini süresiz olarak dile getiriyor. Aynı zamanda bu tür süreçlerin sivil toplumun özgürce faaliyet gösterebilmesine engelleyebilecek etkileri olabilir. Adalet sisteminin bağımsızlığı bu tür iddiaların objektif incelenmesini gerektiriyor. Bu tür iddiaların sivil toplumun siyasi aktörlerle bağımsız bir şekilde çalışabilme kapasitesini zayıflatabileceği yönündeki endişeler uluslararası topluluklarla değil Türkiye'nin kendi iç hukuk sistemine de bağlı. Adaletin bağımsızlığı sadece yargının değil, kamuoyunun da aktif bir şekilde izlemesiyle desteklenme. Aynı zamanda bu tür tutuklama taleplerinin, sivil toplum örgütlerinin finansman kaynaklarını ve işbirliklerini olumsuz etkileyebilecek bir risk taşıyor. Bu durum, hukukun üstünlüğüne dair tartışmaları derinleştirebilir. Bu tür süreçlerin şeffaflığı ve adalet sisteminin bağımsızlığı, her zaman kamuoyunun dikkatini çekecek konular. Şimdilik bu kadardı. Teşekkürler.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi geceler. Gecenin hava haritalarında İstanbul, açık bir gökyüzüyle 26 derece ve hafif bir rüzgarla bekleniyor. Ankara'nın serinliği 24 dereceli İstanbul'a göre biraz daha soğuk hissediliyor. İzmir ise ısınmış bir nefesle 30 derece ve nem oranı dikkat etmeye değer. Şemsiyenizi yanınızda taşıyın çünkü yağışlar her an bekleniyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Gecenin kalan kısmında hava durumuyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz tekrar burada olacağız.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ve Arjantin 1966'dan beri ilk kez bir araya geliyor. İngiltere 60 yıllık final hasretini sona erdirmek için Arjantin'in 2022'de kazandığı şampiyonlukla bağlantılı, Messi'nin performansı kritik bir etken. Bu maç, iki ülkenin 18 kez karşılaşmış olduğu tarihi, rekabetin en yoğun anlarından biri olacak. 2022 finalinde Messi'nin 3 golüyle Arjantin'in galibiyeti, bu kez İngiltere'nin 1966'da kazandığı tek şampiyonlukla karşılaştırılıyor. Maçın sonucu, FIFA'nın 2026'ya kadar 4 kez değişecek olan ev sahibi seçimiyle de ilişkili. 2026'ya kadar FIFA'nın ev sahibi seçiminin 4 kez değişmesi, küresel futbolun politik ve ekonomik dengelerine yansıyan bir dönüşümün göstergesi. Bu maç hem tarihsel rekabetin devamı hem de modern futbolun entegrasyonu açısından kritik bir noktada. İngiltere'nin 1966'daki galibiyeti o dönemde yerel bir başarıydı. Ancak günümüzde bu maç uluslararası medya ve ticari değerlerin etkisiyle küresel bir olay haline geldi. Messi'nin 2022'de yarattığı ikonik anlar, bu kez İngiltere'nin genç neslinin zorunlu bir dönüm noktasına dönüşmüş durumda. Bu maç, teknoloji ve dijital medyanın futbolun küresel anlayışını nasıl dönüştürdüğünü de gözler önüne seriyor. 2022 finalinde Messi'nin performansının sosyal medya üzerinden gerçek zamanlı olarak milyonlarca insana ulaşması, futbolun artık sadece oyunun değil, bir medya olayının merkezinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca FIFA'nın 2026'da 4 farklı ülkeyi ev sahipliği yapmaya karar vermesi, küresel ekonomik dengelerin ve sporun ticarileştirilmesinin bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir. Bu durum, futbolun kültürel ve ekonomik boyutlarını daha da karmaşık hale getiriyor. Bu maç, futbolun tarihini ve küresel dinamiklerini bir araya getiren bir kesişim noktası. Şimdilik bu kadar.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi geceler. İstanbul'da 141 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklık Sarıyer-Levent kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arasında 9 dakika gecikmeyle devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ile Taşbasamak sokak arası 6 dakika, Nacak sokak ile Harem Sahi yolu arası da benzer seviyede tıkanıklık var. Ankara'da Tansel sokak ve Akten Caddesi gibi alanlarda bakım çalışmaları sürüyor. İzmir'de ise Atatürk Caddesi ve Gökdere Caddesi arasında 16 dakika gecikme kaydedildi. Alternatif rotalar için çapraz bağlantı yollarını kontrol etmeyi unutmayın. Gecikmeler hem günlük yaşamda hem de kritik durumlarda etkili olabilir. Ambulans, itfaiye gibi acil hizmetlerin ulaşımında süre kaybı potansiyel risk oluşturabilir. Ayrıca yoğun tıkanıklıklar sera gazı emisyonlarını artırarak çevresel dengeleri bozabilir. Alternatif rotaların etkin kullanımı hem bireysel hem de toplumsal seviyede kaynak tasarrufu sağlar. Yolların planlanması ve bakım çalışmaları şehirlerin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Şimdilik bu kadar. Trafik durumu ve alternatif rotaların önemi bir sonraki bölümden sonra da tartışmaya değer. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: geceler. Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 yen. İngiltere, 60 yıllık final hasretini sona erdirmek için Arjantin'e karşı oynadı. 85 dakikaya kadar 1-0 önde giderken 85 ve 92 dakikadaki gollerle maçı kaybetti. Lionel Messi, Arjantin'in ikinci golünde kilit rol oynadı. İngiltere'nin 1966'tan beri ilk kez finalde oynaması bekleniyordu. Bu sonuç, tarihi rekabetin ve tartışmalı anların yoğun olduğu bir maça sahne oldu. Maç, futbol tarihindeki en dramatik yarı finallerden biri olarak kaydedilecek. Bu maça sahne olan tarihsel bağlam, İngiltere'nin 1966'dan beri ilk kez finalde oynama şansını değerlendirmesiyle derinleşiyor. Ancak 85 ve 92 dakikadaki goller hem İngiltere'nin umutlarını kırarken hem de Arjantin'in Messi'nin liderliğindeki yenilikçi oyununa inancını güçlendiriyor. Özellikle İngiltere'nin bu sonuçla birlikte 1966'tan beri ilk kez finalde oynamayacağını hatırlatmak, bu karşılaşmanın yalnızca spor değil, aynı zamanda milletler arası duyguların yoğunlaştığı bir platform olduğunu gösteriyor. Bu maç, sporun ötesinde kültürel ve tarihsel bir çatışmanın da yansıması oldu. İngiltere'nin 1966'daki final zaferi, Avrupa'da hala bir ikonik an olarak hatırlanırken, Arjantin'in Messi ile kurduğu oyun tarzı, modern futbolun yeni bir doğuşunu temsil ediyor. İki ülkenin bu karşılaşmasında, gollerin anlık bir anı değil, 10 yıllar süren rekabetin derinliğini de gözler önüne ser. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. İstanbul'da Zincirlikuyu Kavşağı ile Ok Meydanı Kavşağı arası 7 dakika gecikme yaşandı. Çevre yolu 2 çıkışta 3 dakika, Naili, Sultan Korusu yolu Portakal Yokuşu Caddesi'ne 3 dakika gecikme kaydı. Ankara'da Tansel Sokak ile Bilinç Sokak arası bakım nedeniyle daralma. İzmir'de Sakarya Caddesi'nin Yeşil Camii sokakına ve Dalya Sokak'ın Fulya Sokak'ına giriş kapalı. Sahil yolu ve Erdoğan Akkaya Sokak'ta yoğunluk var. İstanbul'un yoğun ulaşım altyapısında sık sık yaşanan bu tür aksaklıklar, hem günlük yaşamda hem de ekonomik faaliyetlerde önemli etkiler yaratıyor. Ulaşım ağlarının korunması ve planlanması, şehirlerin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik bir rol oynuyor. Aynı zamanda bakımların yoğunlukları en aza indirgenecek şekilde planlanması, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini korumada büyük önem taşıyor. Bu tür aksaklıkların etkilerini azaltmak için planlı bakım ve ulaşım yönetimi, şehirlerin geleceği açısından hayati öneme sahiptir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler. İstanbul'da Bebek Arnavutköy Caddesi ve Muallim Naci Caddesi arasında 4 dakikalık gecikme var. Alternatif olarak Hekim Suyu Caddesi üzerinden seyahat edilebilir. Ankara'da Tansel Sokak ve Akten Caddesi üzerindeki bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu arttı. İzmir'de Sakarya Caddesi ve Dalya Sokak kapanmış durumda. Işık Caddesi ve 45 Sokak üzerinden yönlendirilmelidir. Trafik yoğunlukları sadece anlık etkilerle değil, şehirlerin uzun vadeli planlamasına da dikkat çeker. İstanbul gibi yoğun nüfuslu şehirlerde ulaşım altyapısının gelişim hızı ihtiyaçlara yetişemeyebilir. Bu da sık sık beklenmedik gecikmelerle sonuçlanır. Alternatif rotaların önemi, hem günlük yaşamda hem de kentsel sürdürülebilirlik açısından kritik bir rol oynar. Trafik yönetimi, şehirlerin kalitesini doğrudan etkiler. Uzun vadeli planlamayla kısa vadeli zorluklar arasında denge kurmak, her şehrin karşı karşıya kaldığı bir meydan okuma. Şimdilik bu kadarca.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugbol, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi geceler. İstanbul'da 23 derece hissedilen 24 derece, yüz yüze nem. Saniyede 2 metre rüzgarla hava, suyun dibine iner gibi hissediliyor. Şemsiye almayı unutmayın. Ankara'nın hava biraz kuru, 21 derece, 21 derece hissedilen, 508 yüzde nem. Kış gibi bir hava ama bu kez baharın soluklu bir soluğunu hissediyorsunuz. İzmir'de 24 derece, 23 derece hissedilen 540 yüzde nem. Rüzgarın esmesiyle hava bir hikaye gibi hafif hafif hafif. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi geceler. İstanbul'da Cumhuriyet Caddesi'nde 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Hekimsuyu Caddesi üzerinden Habibler Hastal yolu öneriliyor. Ankara'da Tansel Sokak'ta yapılan yol çalışmaları nedeniyle 15 dakikalık kuyruk oluştu. Bilinç Sokak'ı tercih etmek gerekir. Ankara'da İzmir'de Bayraklı 12. çıkışında yoğunluk var. Bayraklı 14 alternatif olarak değerlendirilmeli. Gecikmeler, özellikle işlek saatlerde ulaşım ağlarının zayıf noktalarını gösteriyor. İstanbul'da Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan darboğaz, şehir planlamasındaki yoğunlukların ve alternatif yolların yetersizliğinin bir göstergesi. Ankara'daki Tansel Sokak kuyruğu ise inşaat projelerinin ulaşımın kalitesini nasıl bozabildiğini hatırlatıyor. Bu tür açıklamalar sadece anlık yönlendirmeler değil, uzun vadeli altyapı planlamasının da gerekliliğini ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi geceler. İstanbul'da 23 derece, nem %100, rüzgar saniyede 2 metre. Gökyüzü açık, havada bir tür serinlik var. Hava durumu, gece yarısı bir şair gibi konuşuyor. Ankara'daki hava daha sakin, 20 derece, nem %63'cü. Şehirler arasında bir fark var. İstanbul'da hava sanki bir dans ediyor. İzmir'de 23 derece, nem %55. Şemsiyenizi almanızı öneririm. Çünkü hava biraz hissedilir bir hüzünle kaplı. Şimdilik bu kadarcık. Havanın biraz hüzünlü olduğu bir gecede sizi biraz müzikle bekleriz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.